0: Tarzı.
1: Afiyet olsun abi, sağ olun.
2: Thank you, man.
1: You want to enjoy?

0: Evet, hemen. Teşekkür.
1: Teşekkür. Mr. Bond, 18490 Johnson Street, go to 59, please.